0: Her göç biraz coğrafyayla, biraz da hafızayla ilgilidir. İnsan bazen bir ülkeyi terk eder ama bir sokağı, bir dili, bir çocukluğu geride bırakamaz. Bazen göç, eski bir sevgiliye sessizce veda edip yeni bir sevgiliye temkinli bir merhaba demektir. Bizden birinde bugünkü konuğumuz İstanbul'a veda edip merhaba diyerek Berlin'e yerleşen yazar, gazeteci ve çevirmen Barbaros Altuğ. Altuğ'la göç hikayesini, kitaplarını ve yaşamını konuşacağız. Mikrofonda ben Eren Mahir Gençer. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Merhaba Barbaros Altuğ, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, teşekkür ederim konuk aldığınız için.
0: Barbaros Bey, 2016'da Türkiye'den ayrılarak önce Paris'e yerleşiyorsunuz, sonra 2018'den bu yana da Berlin'deki hikayeniz başlıyor. Neden Paris değil de Berlin?
1: Şöyle söyleyeyim, Paris benim ilk gittiğim yıllarda 2016 işte 2017 yıllarında şu andaki gibi değildi. Daha tutucu, daha karmaşık, daha yaşanamaz bir şehirdi. Berlin'i zaten çok seviyordum ben. İlk kitabım Biz Burada İyiyiz mesela Berlin'de geçer. Hı hı. Gezi'den sonra ülkeyi terk eden gençler üzerineydi. Peki o kitabı da Berlin'de yazmıştım ben zaten. Berlin her zaman bana çok yakındı. Zaten Paris'teyken de çok sık gidip geliyordum Berlin'e.
0: Yani zaten aklınızın bir köşesinde Berlin vardı.
1: Hep vardı. Hayır, zaten orijinal fikrim benim. Birkaç sene hani yurt dışında zaman geçirip en nihayetinde Berlin'e varmaktı.
0: Şimdi siz Biz Burada İyiyiz kitabınızı Berlin'de yazdınız bildiğim kadarıyla, siz de söylediniz. Berlin'de edebiyat hayatınızı sürdürüyorsunuz ve bu romanınızla da aslında Berlin sizin aklınızda olan bir şehirdi. Şimdi sizin hikayenizin temelleri de bu kitapla mı atıldı?
1: Berlin hikayemden bahsediyorsanız hayır. Bence benim Berlin hikayemin temeli burada yaşayan kuzenlerim vardı. Ben çocukken yazları bize ziyarete gelirlerdi. Ve onların anlattığı Berlin hikayeleri, yolladıkları kartpostallar, Berlin biliyorsunuz öyle fotoğraflı kartpostallar vardı eskiden.
0: Tabii.
1: Onlarla beraber benim kafamda bir Berlin imgesi oluşmuştu daha çocukken. Özenirdim Berlin'e. Berlin'de yaşamaya. Daha sonra da Berlin üzerine çok okumaya başladım, çok seyretmeye başladım. İşte bir sürü sevdiğim yazar Berlin'den yolları geçen yazarlardı. Yani Christopher Isherwood'dan başlayarak Virginia Woolf dahil olmak üzere. Hı-hı. Onun için Berlin olan ilgim çok fazla artmıştı zaten. Yani Berlin'e fokus olarak yazmaya ve üretmeye başlamıştım ve zaten yazdıklarımın hepsinde Berlin var benim. Köşe yazarlığı yaparken orada bile bir sürü yazımda Berlin'den bahsederim. Berlin tarihinden, Berlin edebiyatından, yani vardı içinde Berlin.
0: Yani aklınızın hep bir köşesinde varmış ama kalbinizde de Berlin varmış.
1: Evet, çok vardı ama ülke ve hayat şartları biliyorsunuz. 2016 eğer böyle gelişmeseydi yurt dışında yaşar mıydım bilmiyorum. Ben İstanbul'u çok seven bir insandım. Ama artık İstanbul benim şehrim değil, öyle söyleyebilirim. Başkalarının sevdiği bir şehir, onların şehri artık. Ve biz İstanbul'a ayrı düştük. Hep söylediğim şeyi burada da söyleyeyim. Hı-hı. İstanbul benim için çok güzel günler geçirdiğim eskili sevgili gibi. Ama şimdi birbirimizi görsek büyük olasılıkla sadece bir merhaba der ve uzaklaşırız.
0: Almanya'ya özellikle de Berlin'e göç gezi gösterilerinden sonraki yıllarda, yani 2013 sonrası hızlanarak devam etti. Baktığınızda nasıl görüyorsunuz bu göç sürecini?
1: Almanya ve özellikle Berlin zaten sadece 2016'yı biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin tarihinde önemli bir yeri var. Yani bırakalım hani Birinci Dünya Savaşı'nı. Ondan sonra ilk göçlerin başladığı zaman da Türklerin gelip yerleştiği bir yer Berlin. Ve büyük bir azınlık vardı burada, Türk azınlığı 2016'dan önce de. Doğal olarak buranın Türkler için gelinebilir bir yer olması işi kolaylaştırdı 2016'dan sonra da. Yani Türk kitapçısından Türk doktoruna aklınıza gelen her şeyi burada Almanca bilmeden halledebilme kolaylığınız var. Bu hala sürüyor. Pek çok insan, benim burada arkadaşlarım var yani 7-8 senedir oturuyorlar, mühendisler, doktorlar ve benzeri gibi işleri yapanlar pek azı Almanca biliyor açıkçası.
0: Türkçe
1: ve İngilizce ile, evet, Türkçe ve İngilizce ile hayatınızı sürdürebileceğiniz bir yer. Bu tabii ki büyük bir avantaj sağladı Berlin'e. Bu mesela Paris'te yoktu. Biraz önce Paris'i Dediniz ya, yani Fransızca
0: Evet.
1: bilmeden hayatınızı sürdürme olanağınız çok zor Paris'te. Ki Paris kozmopolit bir yer. Ona rağmen Fransa'nın diğer yerleri imkansız zaten.
0: İngilizce bile o
1: Fransızca
0: kadar
1: bilmeden.
0: geçerli bir dil değil.
1: Hayır değil. Yani şöyle söyleyeyim. Çok basit bir örnek vereyim ben. Bir bankada hesap açmamız gerekiyordu. Uluslararası bir şubesi var o bankanın, Fransız Bankası'nın ve biraz şehrin periferisinde uluslararası şube. Ama orada açmanız gerekiyor. Çünkü orası İngilizce konuşuyor. Yani uluslararası müşteriler için gittiğimizde sadece Fransızca konuşan elemanlarla karşılaştık. Yani bu
0: Burada
1: derece.
0: Berlin'de gitseniz kendi dilinizi konuşan zaten bir memur
1: Ben
0: bulabilirsiniz.
1: memur değil yani Deutsche Bank'ta müdür Türk burada. İlk hesabımı ben orada açmıştım. Yani onun için çok büyük bir avantajı var Berlin'in. Bir de Berlin'in sadece bu değil kültür sanat alanında sağladığı çok büyük olanaklar var. Hala var. Yani ilk andan beri benim de buraya geldikten sonra çok destek aldım hakikaten Berlin'in ve federal hükümetin sağladığı olanaklardan bu anlamda. Burslar var, rezidanslar var. Bu sayede yazarlar için değil.
0: Bakıldığında aslında Berlin eyaleti gerçekten sanatçılara çok fazla destek veren eyaletlerden biri.
1: Hala öyle. Yani birkaç sene önce bir araştırma okumuştum. Sadece Berlin eyaletinin verdiği, sanatçıya verdiği destek parasal olarak bütün İngiltere'nin verdiği destekten daha fazla. Yani İngiltere'deki sanatçılara bütün İngiltere'nin verdiği destekten daha fazla.
0: Peki hayatınızın önemli bir kısmı İstanbul'da geçti. Az önce de bahsettiniz.
1: Evet.
0: Eskiden hayatı bir şekilde İstanbul'dan geçen pek çok insan unutmakta güçlük çekerdi bu şehri. Ki siz de az önce söylediniz. İstanbul çok güzel günler geçirdiğim eski bir sevgili artık diye. 2026'dan baktığımızda geride özlediğiniz bir İstanbul yok mu artık?
1: Benim özlediğim İstanbul çok eskide kaldı. Bu ölmüş bir akrabanızı rüyanızda görmek gibi bir şey. Arada rüyalarımda görüyorum İstanbul'u. Ama eski İstanbul'u görüyorum. Şu andaki İstanbul'un neye benzediğini sosyal medyadan ya da izlediğim, okuduğum haberlerden görüyorum. Ve o benim rüyama giren İstanbul değil. Ben bambaşka bir yerdeydim. Başka bir şehir gördüm ve başka bir şehirde var oldum. Yani okuluma giderken Ortaköy'de ben tramvayla gidiyordum. Yani İstanbul benim hafızamda yerleşen İstanbul ancak benim kitaplarımda var.
0: Peki şu anki İstanbul'u nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Görmüyorum çünkü gitmiyorum. Ama nasıl değerlendiriyorum? Dediğim gibi yani hepimizin bir dönem çok sevdiğimiz ama yollarını daha sonra hayat gerektirdiği için ya da başka yerlerde başka şeyler istediğimiz için ayırdığımız sevgililerimiz, arkadaşlarımız hatta aile bireylerimiz vardır. Ama onları sevmeye devam eden birileri vardır. Onlar da yeni sevgiler bulurlar. İstanbul artık başkalarının şehri. Onu şu haliyle çok sevenler var, eminim. Yani elbette ki İstanbul binlerce yıllık bir şehir. Yani dünyanın en eski şehirlerinden, en eski uygarlık şehirlerinden bir tanesi. Biz gittik diye yok olmaz. Ama başkalarının şehri artık.
0: Sanki sadece de turistler seviyor artık.
1: Sanmıyorum. Başka Türkler de seviyordur. Yani benimle artık yolun kesişmesi çok zor diye görüyorum. Pek çok anlamda. Sadece kötü yapılaşma şu bu değil. Yani kültür sanat alanındaki baskılar, cinsel kimliklerin tanınmaması ve baskılanması, kadın haklarının yok edilmesi. Bütün bunlar İstanbul'u öyle ya da böyle çok etkiliyor. İnsanların hayata karşı duruşunu çok etkiliyor. Her gün yeni bir saldırıyla, her gün yeni bir baskıyla karşılaşmak zorunda olan insanlar hayatı yaşamak için, hayattan zevk alabilmek için gerekli enerjiyi bulamaz zaten. İstanbul öyle bir şehir.
0: Yani ruhunu mu kaybetti İstanbul?
1: Başka bir ruh kazandı diyelim. İstanbul direnen bir ruh kazandı. Bu da bence hem üretimi hem yani çok basit şeyler var. İşte film yapmak istiyorsunuz. Bu bütün dünyada öyledir. Yani ülkelerin film yapmak için başarılı yönetmenlere, başarılı prodüsörlere verdiği destekler vardır. Bunu yapmak istiyorsunuz. Veriyor size bakanlık desteğini. Daha sonra filminiz ortaya çıktığında bunun içinde eşcinsel üyeler varmış diye bütün desteği geri alıyor sizden. Hatta bunun için dava açıyor, evinize ipotek koyduruyor. Bu ancak demokrasiyle yönetilmeyen ülkelerde olur. Ve İstanbul maalesef bu demokrasiyle artık yönetilmeyen ülkenin kültür sanat üreticisi. Nasıl yapacaksınız bunu? Yani onun için bütün bunları düşünerek insanların enerjilerini çok gereksiz ayrıntılarla yorduklarına inanıyorum. Onun için zor bir yer artık İstanbul.
0: Peki.
1: Ben kültür sanat alanında çünkü söz alabiliyorum. O alanı biliyorum, o alanda üretiyorum. Yani 30 seneden fazladır bu alandaki insanlarla çalıştım, görüşüyorum, çalışıyorum hala ve bu alan artık bence İstanbul'da üretilmesi çok zor bir şey.
0: Peki çok fazla aydın ve entelektüel insan Berlin'i yeni yurdu olarak benimsedi son yıllarda. Ancak aşırı sağcı AfD'nin yükselişi de gelecek planlarına da sekteye uğratacak gibi. Bu yükselişe nasıl bakıyorsunuz peki?
1: Ben biraz önce sizden önce bir arkadaşımla konuşuyordum telefonda. Nereye gidelim planı yaptık beraberce. Açıkçası sadece aşırı sağ değil, aşırı sağ ve aynı zamanda siyasal İslam dediğimiz hatta yani bilemiyorum artık onun adını neredeyse terörist kıvamındaki insanların burada da bizim yaşam haklarımıza müdahalesini en son CSD'de de gördük. Yani öldürmeye varan yani her taraftan tehlike yükseliyor. Tabii bu da aşırı sağın da işine yarıyor. Yani bir Müslümanın bir eşcinseli öldürmesi hem göç karşıtı olduğu için hem de bu tür olaylarda en çok vurun abalıya yapacak olanlar gene göçmenler olduğu için AfD'nin işine yarıyor. Ve ben 1930'lara geri döndüğümüzü çok uzun zamandan beri düşünüyorum zaten. Yani bu sadece Almanya için geçerli değil ama bütün Avrupa için geçerli. Bir tek İspanya kaldı bunların arasında. Görüyoruz onun üzerinde ne büyük bir baskı var. Yani aşırı sağdan işte Trump'a kadar hepsi tek sosyalist başbakanı yok etmek için uğraşıyorlar İspanya'da. Fransa'da Le Pen gelecek iktidara. Zaten Meloni görüyoruz yani faşist ve İtalya'da iktidarda. Onun için bütün Avrupa şu anda önüne geçemeyeceğimiz, ben öyle düşünüyorum. Önüne geçemeyiz artık bunun. Çünkü o dalga geldi. Her yerde aşırı sağ kendini gösterecek ve bazı yerlerde Almanya'nın tek iyi yönü hala federatif sistem olması. Yani Berlin gibi adalar kalacak diye düşünüyorum ben. Bu Almanya'da federatif sistem olduğu için gene de şanslıyız. Yani Berlin belki daha uzun süre bu aşırı sağın eline geçmeden kendini idare edebilecek. Yani umudumuz eli ferah. Açıkçası bunu söylemek isterim.
0: Yani Berlin o ruhunu kaybetmez mi?
1: Hala kaybettiğine inanmıyorum ben. Çünkü işte bugün açıklandı. Gene birinci parti Linke %21 ve eğer böyle giderse bütün desteklemelere rağmen burada bir eyalet başbakanı olarak solcu Elif Erak'ı görebileceğiz. Hala AfD tek başına %19 ve %19'da kimse koalisyona gitmek istemediği için Berlin'de o kenarda muhalefet olarak duracak. Tabii ki çok yüksek bir oran ama gene de burayı yönetebilecek bir oran değil. Bunu biliyoruz. Yani onun tek başına yönetebilmesi için ya da ileride CDU gibi bir partiyle ki bu da olacaktır göreceğiz. Yönetebilmesi için farklı şartların oluşması lazım. Yani biz burada 5-10 sene daha rahatız diye düşünüyorum ama bir ada olarak. Etrafı sarılı Berlin'in biliyorsunuz. Yani Brandenburg'dan başlayarak hepsinde AfD giderek geliyor iktidara ve gelecektir de. Ama her çıkışın bir çıkışı da var. Bu Türkiye için de geçerli, Avrupa için de, Almanya için de geçerli. 1930'dan sonra neler olduğunu biliyoruz. Onun için bunları bilerek yani biraz tarihi okursak biraz edebiyatta bunların hepsi vardır. Yani işte o nedenle Christopher Isherwood dedim. Yani buradan başlayarak hoşça kal Berlin'den başlayarak okumalarımızı yaparsak bizi neyin beklediğini biliyoruz aslında. Ama buradan çıkış da var.
0: Size tekrar dönelim romanlarınıza, eserlerinize. Uzun Bir Kışın En Karanlık Gecesi eseriniz 16 Eylül'de Almanca olarak piyasaya çıkacak. İstanbul'dan Berlin'e yerleşmiş bir yazarın hikayesini anlatıyor. Ancak kahramanınızın yolu bir kez daha İstanbul'la kesişiyor. Sizin deyiminizle aslında eski sevgiliye siz tekrar dönmeyi düşünüyor musunuz?
1: Zannetmiyorum çünkü eski sevgiliye dönülmez zaten biliyorsunuz. Ex'ten next olmaz.
0: Tamam, onu söyleyecektim.
1: Ama elbette ki kalbimin bir yerinde bir zaman tanıdığınız, ilişki kurduğunuz hiç kimseyi unutamazsınız. Bu insan ruhunun, insan beyninin özelliklerinden bir tanesidir. Hiçbir zaman silip atamazsınız onu. İstediğiniz kadar görüşmeyin, istediğiniz kadar nefret edin, sevginiz azalmış olsun. Fakat bu bizim çekmecelerimizde yer alır. Elbette ki İstanbul benim bütün hayatıma, DNA'ma sızmış bir şehir. Onu yok etmek mümkün değil buradan. Onun için her yazdığımda, her sözümde Türkçe konuşuyorum bir kere. İstanbul ve Türkiye olacak ama ben artık oralı değilim. Bunun da çok bilincindeyim. Dediğim gibi 10 sene çok uzun bir zaman, 10 seneden uzun bir zamandır hakim olmadığınız bir kültür gelişiyor. Bir bambaşka bir yer oluşuyor orada. Ve siz de zaten orada dışarılıklısınız artık. İstediğiniz kadar dönün. Bambaşka birisiniz ve orası sizi kabul etmez bence. Çok zor bir şey bu. Yani zannetmiyorum karşılıklı olarak birbirimizi kabul edebileceğimizi bundan sonra.
0: Son olarak size bazı cümleler okuyacağım ama sonunu sizin tamamlamanızı isteyeceğim. İstanbul benim için,
1: Eski bir sevgili.
0: Berlin benim için.
1: Zannediyorum ki biraz önce de dediğim gibi huysuz ve hayatımı hep beraber geçireceğim bir kedi.
0: Göç benim için.
1: Hikaye.
0: Son olarak edebiyat benim için.
1: Hayat.
0: Yazar, gazeteci, çevirmen Barbaros Altuğ Bizden Biri serimizin konuğu oldu. Yaşamına, göç hikayesine ve gelecek planlarına ilişkin sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Almanya'da yaşayan, sanat, siyaset gibi toplumun birçok alanında yer edinen göç kökenli kişileri Bizden Biri serimizde konuk etmeye devam ediyoruz. Siz de bu ve bunun gibi yayınlarımızı ARD Sounds başta olmak üzere podcast dinlenilebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Bizi Facebook sayfamızdan takip etmeyi de unutmayın. Mikrofonda ben Eren Mahir Gençer. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.